Çakarına hacrim yataşam gülse girip karışmış reblaşak derdige anışadıla bitirdim zavva ilk kavmat şamşak. Derdige anışadıla bitirdim zavva ilk kavmat.

0: hangoma ustalari.
1: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqada. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uchib keladi. Dehqon odam mana o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'yasiz? Poyezdda ishlab yursangiz hech kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti emas. Biz stansiyaga keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor chopchiq urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Sen kim bilet almadın dediğim ben arası uğruştu. Hatta kim atı dedi? Uydan kim atı dedi? Uydan kim atı dedi? Aldın yemez arka tamamen eğlendiriş gereği dedi. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta kalkın adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi kit atı dedi. Gırtmaz. Arkamız turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra. Oğam. Mayno, bratan bozu bratan. Bratan. Sen hemce tülem yaparız. Tülemez. Sen yaparsın işi. Oğam iltimas. Qo'yliqqa qaysi bo'l kedi. Bu yoqqa emas, bu tomonga ketish kerak. Rahmat. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shopir ketdi. Tiqilinch. Urildir to'polar. Itegasini tanimaydik. Shopir avtobusni ruliga olib chiqib qo'ygan. Itarmanglar. Hozir labi oydan chiqib ketaman. Yosh qiz juvonlar ketdi. Voy shotcha. Voy beli voy qattiq ishlamasiz qo'lingiz. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod. Voy sas shor Samsung o'tirib oling. Tur. Sen çarı oldun dedim. O zaman ben ettim ben tam arka köyü dedim. Tıkılın hiç vuru olur bir kereşel bakar attı. Şapayın ki ha. Avtobüs kulü kaydır. Şu o. Avtobüs kulü kaydır. Kottu kolayını ki gidiyor. Aha çiriz kulü kaydır da. Tıkılın hiç vuru olur bir tane sigurup gelip yeşilden çıkamansın. Kars et kelle sızır kottu. O ki o kız o si. O ki o kız o. Yapırık olsa şoför batar olur. Kime etsen arka şeyler değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Seni tıkılınç, topalan! Şimdi bir tanesini başarı istersen yapış koyalım kükülem. Ne gülesen cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırın çinam yapın! Ne ki çidemiysen 40 yıldan beri kene inciydi. Canım ben çide. Tıkılınç, uruldur, topalan. Şimdi iki tanesini vuruş git attı. Bir tanesi seninle kalan, benimle kalan sen. Sen yengil teyir ayın, ikinci zamanla kalan. Bunu size bakır attı. Hey Suvalıç! Abonementi kampo sırkı bergin duydum. Kana! Ne mi? Abonementi daddalakı bergin duydum. Kana! Ozi o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma og'zingdan qani kelsin san. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta demi u? Nevaralarimga suzma oldim, siqib tashladinglar degan.
2: Hangoma ustalari.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Tirgich.
1: Xaridor ayol kim do'koniga shikoyat bilan kelibdi. Kecha sizlardan manavi sviterni xarid qilgandim. Uni toza jundan degandilar. Uyda etiketkasini topib oldim. Unda 100% paxtadan deb yozib qo'yilibdi. O xonim, meni aldashyapti degan fikrga bormang. Biz faqat bir maqsadda, ya'ni kuyani chalg'itish uchun bu etiketkani tikib qo'yganmiz.

0: İç. Reklama. Sochlaringiz hamisha yaltirab, nur sochib turishini xohlaysizmi?
1: Albatta, albatta.
0: Unda ularni sira ham yuvmang. Shundayligicha turaversin.

0: radyosu de.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha.
3: Asıl o de.
1: İki Gornel.
3: Vay orta peşinin yine mi buldu?
2: Aa ne mi? Peşinem ya mı? Ha çişle buldum.
3: Ne mi? Uzin uzin mi?
2: Ha bu masam kim sen mi?
3: Aldı mı asıl zodu? Kanak kılıp yuttu uzin peşinin ge.
2: Narvan bilen seken çıktım. Buldu mu?
3: Ya tabi ne mi bala keçesi yaşı kulama değil mi değil mi no?
2: Uf nazo. Sen de hiç narsan bekitti ben bu miydi? Hayodan kurduğun kulama genim mi?
3: Şimdi peşininle bilim durup dedi. Uzi keçesi ne malakıp yorupsan?
2: Sorama orta. Uykusuzluğundan kutulu. Ama ertelep gece kozum moş diye açılıp dururadı.
3: Bilesen mi? Uykusuzluğundan kutuluşunca kadimi biti usulü var. Sence örneğinde yotkeninde şey kuzini yaşla bir günde kop koylanı. Koylanı podasını tasavvur kılasan de ulan bitti mi bitti sanaşge hareket kıyın kutunu?
2: Ben bunu snap görgen mi? Battar bugen mi orta?
3: Ne gene mi bugen?
2: Ben o koylanı sana bolip poiz yortgen ben de keyin bozorga borup kasopga topşirgen mi? Keyin arzon sotup koydum mi kendip ertelep geçen kulami sıkılıp çıkan mı orta?
3: Ha şuna kadigen. Endi unda men bilmadim sani kasalini. O'ylab ko'rish kerak.
1: 2 dugona.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi.